0: Her normalde yatar. Her normalde yatar. Sodan kıması dışı dışı dışı dışı dışı dışı dışı dışı dışı
1: No.